principal gelden, dinik dönmek bu besneden, gelden, sıbatek zvířecí.